ne şaşmın var. Yetekrenim ne kus sinuku sinuku. Yeşevanım ne kus sinuku sinuku. Vende ala rasu kallavum ayoku. Nemayu turk vayi yemşeşnin vay. Gaddal nindaylu mutaganyo açav.